0: toothbrush may change. You gotta go.
1: Bir sürü yemeden sonra ne de toplamayı